olsam, ben senin aşkınla her zaman yandım. Sen ise yandıran bir şam olursan.

bir garip, niye yaşadım? Ben küçük giderim, pişman olursam. Sevgisiz bir garip,

Yandır yanacağım ne kadar desem. Görürüm sen dünyam hoşhal olursam. Erden ova çıkan

0: Aşkım ya, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese, ona 5000 manat emam vereceksiniz. Çarmadanlar kabristanlığında, birinci kabrin ayak tarafında, büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun kapağını yere! Soktun kapağını yere!
2: Dayanın! Ay küş salmayın, hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür koparın elinize.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mahsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat için Ulduz 9191.
5: Təcili pul lazımdırsa banka gitme. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dek krediti minimum 9.9% ile online elde et. Kredit məbləği hesabına yüklensin.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
7: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
8: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

106.3 FM radyosu takdim eder. Show dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konsertler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli.

106.3 FM radyosu takdim eder. Show, dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konserler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli.

geldi. Düşündüm ne söyledim ki onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdim.

adla şmışam. Sesimde de bir geyliği duydum. Unutma ki, unutma ki ögeyliğim yadlaşmağım hem günahın hem cezan.